Yandı çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek.

sendi. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin dinlendi ağla pelak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Ulduzların gözleriyle

verdiğin dikenler sular. Aylar geçer, il donalar, gene kalbim seni anar. Aylar geçer.

0: Seramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklam.
1: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nemli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

oldukça ecezkâr. Onun adı dünyadı, bir vaxtlar sanmıştım dayım var. Onun adı dünyadı, faniymiş çok.

0: Şey aşağı olmayı. 5. Hoşbaht olsun.
1: Büyü yoklan olsun.
0: Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal.
1: Sen uşaklarından bir yerde.
0: Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
4: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdır bu. İki erkek kişiler gelip keyif eylesin. Hele gelseler. Az günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto alır.